Göğsüm ağrıdı dedim. Fatıma da değirmen çevire çevire ellerim yara bere içinde kaldı. Allah Teala sana bol ganimet vermiştir. Bize bir hizmetçi veremez misin dedi. O zaman Hazreti Peygamber şunları söylediler. Allah'a yemin ederim ki açlıktan kıvranan ve karınlarına taş bağlayan Suffa ashabına verecek bir şey bulamazken size hizmetçi veremem. Ben ele geçirilen köle ve cariyeleri satıp gelirini onlara infak edeceğim. Bunları duyduğumuzda ikimiz birlikte geri döndük. Biraz sonra da Hazreti Peygamber bize geldiler. Biz o sırada yatağımıza girmiş kadife kumaş parçasını üzerimize çekmiştik. Ancak başımıza doğru çektiğimizde ayaklarımızı örttüğümüzde de baş tarafımız açıkta kalıyordu. Onu gördüğümüzde yataktan çıkmaya davrandık. Hazreti Peygamber bize engel olarak, "Hayır kalkmayın, size benden istediğiniz şeyden daha hayırlısını haber vermemi ister misiniz?" buyurdular. "Evet ey Allah'ın Resulü" dediğimizde de şöyle dediler, "Size Cebrail'in bana öğretmiş olduğu bazı kelimeleri öğreteceğim. Her namazdan sonra 10'ar kere Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyiniz. Yataklarınıza girdiğinizde de Subhanallah ve Elhamdülillah kelimelerini 33'er kere, Allahu Ekber kelimesini de 34 kere söyleyiniz. Allah'a yemin ederim ki bu kelimeleri Hazreti Peygamber'den işittiğim günden beri bir gün olsun terk etmedim." Hazreti Ali'nin yukarıdaki sözlerini dinlemiş olan İbnül Kevva ona, "Ey Ali, bu kelimeleri Sıffin gecesinde de mi terk etmedin?" diye sordu. Hazreti Ali, "Evet, Sıffin gecesinde de terk etmedim." buyurdu. Hazreti Fatıma bir gün Hazreti Peygamber'e giderek işinin çokluğundan şikayetle, "Ey Allah'ın Resulü, ellerim değirmen çevirmekten yara içerisinde kaldı. Her gün bir defa un öğütüyor ve bir defa da hamur yoğuruyorum," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular, "Eğer Allah Teala sana bir şey vermek isterse o şey seni mutlaka bulacaktır. Fakat ben sana bundan daha hayırlısını haber vereceğim. Yatağına girdiğinde 33'er kere Subhanallah ve Allahu Ekber, 34 kere de Elhamdülillah demen senin için hizmetçiden daha hayırlıdır. Sonra sabah ve akşam namazlarının arkasından şu kelimeleri 10 defa söyle. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit. Biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mülk yalnızca O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O diriltir ve öldürür. Hayır O'nun elindedir ve O'nun her şeye gücü yeter. Bu kelimelerin her birisi için sana 10 hasene yazılır ve günahlarından da 10 tanesi silinir. Bunların her birisi İsmail'in zürriyetinden bir köle azat etmek gibidir. Şirk müstesna, o gün işleyeceğin hiçbir günah bu kelimelerin sevabına yetişip onu sildiremez. Sabah söylediğin La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh kelimeleri akşam onu bir kere daha söyleyinceye kadar seni her türlü kötülükten korur.

0: Gülümseyen Radyo.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Toz TV bünyesinde kamera, stüdyo, kurgu, montaj, reji departmanlarında yetiştirilmek üzere lise veya yüksekokul mezunu elemanlar arıyoruz. Siz de bu heyecanlı dünyada yerinizi almak istiyorsanız başvurularınızı ik@dosttv.com adresine gönderebilirsiniz.

0: Bediüzzaman'dan Fıkhi Tespitler. Profesör Doktor Şadi Eren.
1: İçtihatla alakalı konuşulan konulardan birisi, acaba selefin içtihatları günümüzün bütün problemlerini çözmeye yeter mi? Bediüzzaman'ın şu ifadesi buna müspet bir cevap gibi düşünülebilir. Diyor ki, İslamiyet'in nazariyat kısmında ve selefin içtihadat-ı safiyane ve halisanesiyle bütün zamanların hacatına dar gelmeyen efkarları olduğu halde onları bırakıp heveskerane yeni içtihatlar yapmak bid'akerane bir hıyanettir. Yani içtihat nerede yapılır? İslamiyet'in nazariyat kısmında, zaruriyat kısmında değil, teorik olan, farklı anlamaya müsait olan yerlerinde yapılır. Ve selef, yani önceki devirlerin alimleri, özellikle selef-i salihin denildiğinde ilk üç asırdaki büyük alimler. Bunlar halisane ve safiyane içtihatlarda bulunmuşlar ve bunların fikirleri bütün zamanların ihtiyacına dar gelmeyecek şekilde bir derinliği, genişliği de var. İşte diyor, onları bırakıp heveskârâne yeni içtihatlar yapmak bid'akârâne bir hıyanettir. Sadece bu kısmıyla bakıldığında risaleleri okuyanlardan bir kısmı yeni bir içtihat yapmak tamamen bidattır gibi düşünebilir. Bunu herhalde şöyle anlamak lazım. Zaten halledilmiş meselelerde yeniden bunu içtihat konusu yapmak, onu bırakıp da hevesten kaynaklanan yeni bir içtihada tabi olmak, bunlar bidattır. Yoksa eski zamanda gündeme gelmemiş, tümüyle günümüzün meselesi olan konularda zaten selefin kitaplarında da onları bulamayız. Böyle bir durumda yeni bir içtihat yapmamız lazım. Burada ben şuna da bir açıklık getirmek istiyorum. Selef-i Salih'in bazıları böyle farazi durumlar hakkında da içtihatlarda bulunmuşlar. Ne gibi? Mesela seferilik. Seferilikte belli bir mesafe esas alınıyor. O mesafeye giden bir kimse seferi sayılıyor. Bunun ayrıntıları var. Ayrıntılara girmeyeceğim. Bazı kitaplarda şu şekilde yer almış bu. Acaba veli olan bir zat tayyi mekan ederek, yani yum gözünü aç gözünü tarzında bir anda çok uzaklara gitmiş olsa velayetiyle, bir günlük mesafeye, üç günlük mesafeye diyelim gitti. Acaba gittiği yerde seferi mi olur yoksa mukim mi sayılır? Seferi olur diye hüküm vermişler. Peki bu günümüze nasıl bir ufuk açıyor? Diyelim ki üç günlük mesafe seferlikte esas alınır. Bu yaya yürüyüşüyle üç günlük mesafe, ama günümüz şartlarında uçakla gidilebiliyor, hızlı trenle gidilebiliyor. Bu durumda mesafeyi mi esas alacağız yoksa zamanı mı esas alacağız? Bediüzzaman mesafenin esas olduğunu söylüyor. İşte aynı mesafeye bir anda gitme imkanı olsa, gidebilse bir kimse, yine seferi sayılır mı? Seferi sayılır. Bu durumda böyle bir sorunun cevabını Selef-i Salih'in içtihatlarında bulduk. Ama her meselede bulabilir miyiz? Her meselede bulamayız. Mesela finans alanında o kadar hareketlilik olmuş ki, eskiden böyle insanlar işte mallarını takas ediyorlar. Bu gibi ticaret var. Veya altınla bu yapılıyor. Ama gün gelmiş, altının yerine banknot, banka notu, kağıt paralar. Gün geldi, işte bunun yerine kredi kartları, ortada para yok ama paranın bulunduğu bir yer var. Onun üzerinden işlemler yapılıyor. Ve gün geldi, sanal para, bitcoin. Gerçi şu an bu daha hayatımıza o kadar girmiş değil. Ama öyle anlaşılıyor ki herhalde epey girecek.